0: O kanı mı ne bir bak ofçi.
1: Ne nazoviš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Što se ne javiš.